0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-0596-
asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasebwa ye de brown e wo asempa fm e nwe no se empa mu 6:30 sharp en sema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.